Tirpebiz kıştaya Ziz balıca dağdaşlıydı Mimgara desnada Dam ure desa sentuare Vars kulave disita